Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 İyul tarifede 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Kubanski Dağ Günebahan Yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrlik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetli, keyfetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyula'da devam edir.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 İyul tarihine de. 2 tam %97 litrelik Peru, Yucu gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Serperi teknikler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serferi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Peru, Yucu gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Serferi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serferi teklifler için.

Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. TELES, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik Günal Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1 tam 19 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

Bravo da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu toz şişeleri 18 manat 99 gepik. 3 tam 9 litrelik Persil Yucu gel şişeleri 18 manat 99.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, seferi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: 1 kilogram. Valio kereyağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin otomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Valio kere yağı 24 manat 75 kapik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: килограммлык. Султан басмати дүйү 8.99 кепик. Супер кыйммәтле, кейфиятле мәхсуллар өчен.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9.99 kepik. Bu fürsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim.
1: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, Yucu gel çeşitleri 10 manat 49 getik, 32 rulonluk papya, tuvalet

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alabolunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihte de 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo. Doğru seçim.

0: Gıda Günebahan yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin otomatik olarak EDV kabinetine alavolunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serferi teklifler için.

0: Valio kere yağı 24 manat 75 kepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Bravo da süper giyimekle sizi gözleyin. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik 3.9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin otomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Kubanski'da Günebahan yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyula'daki devam edir.

0: Alio Kereyağı 24 manat 75 kapik. Süper qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV gebzin. Avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu, yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 kepik, 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. TELES, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarifede 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.

0: Daha günebahan yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

Ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Senol.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için.

0: Danskida Günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyula'da devam edir.

0: Bravo da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serpeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serpeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serpeli teklifler için.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Bravo da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 18 manat 99 gepik 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 18

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu, Yucugil çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serferi teklifler için.
2: Bravo. Doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihinde 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler, keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo, doğru seçim.

Bravo da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 yıl tarifine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz Çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu Gel Çeşitleri 18

0: Kubanski da Günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV gebzin. Avtomatik olarak ÖDV kabinetine ilave olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Alio Kereyağı 24 manat 75 kapik. Süper kıymetler, keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da 2 kısa günler başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serfeli teklifler için
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2 faizi anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo da süper giyimekle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş Çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Birsil Yucu Genç Çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için. Bravo!
1: Doğru seçim.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: E-money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. E-money, 50 onda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik Günal Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1 tam 19 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler, keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Кубанский да, Кюнебахан ягы 15 манат 99 гапик. 3 литрлик. Бассо помаз зейтун ягы 29 манат 99 гапик. Супер кыйммәтле, кайфиятле мәхсуллар өчен.
1: Doğru seçim.
2: Bravo da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde EDV Gebzin. Avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serperi teklifler için.

0: 1 kilogram Valio kere yağı 24 manat 75 kepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin otomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 2 litrelik Final Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihinde 2 litrelik Günal Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler, keyfiyetli mesullar için.

0: Kubanski da Günebahan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV gebzin automatik olarak ÖDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifler için.

0: 1 kilogram Valio kereyağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.

0: Bravo'da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 2 litrelik Pınar Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 2 litrelik Pınar Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu, Yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartı ile Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihinde 2 litrelik Final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Günebahan Yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyula'da devam edir.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serpeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serpeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serpeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu, yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serferi teklifler için.
2: Bravo, doğru seçim.

0: Bravo da super kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 kepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mensullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Kubanski'da Güne Bakan Yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetle keyif etmez yollar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. TELES, kampanya 23 İyul'a dek devam edir. Siz Bravo Radyo'nu dinleyirsiniz.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yuyucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul Tayknede 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer Süt kere yağı 15 manat 99 kepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serfeli teklifler için Bravo.
2: Doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alabolunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da. Süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1 kilogram Sezen Teze Bütöv Toyu 5 manat 29 gepik. 1 kilogram Ankor Kere Yağı 22 manat 95 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Danskida Günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV gebzin. Avtomatik olarak ÖDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: 1 kilogram Valio kereyağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV gebzin. Avtomatik olarak ÖDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 2 litrelik Pınar Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serpeli teklifler için.

0: keşbek kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için. Bravo.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihinde 2 litrelik Final Güne Bakan Yağı 8 manat 69 gepik. 1 tam 19 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik.

0: Super Giymekler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş Yeşilleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Birsil Yucu Genç Yeşilleri 18 manat 99 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Günebakan Yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyula'da devam edir.

Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihinde 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihinde 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serferi teklifler için. Bravo!

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. TELES, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: 1 kilogram Valio kere yağı 24 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. Ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu, Yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonlu papya, tuvalet kağıt.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 kepik. Serbest teklifler ve keyfiyetli mahsullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihinde 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler, keyfiyetli mesullar için.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Büyü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.